1996 senesindeki Unchained albümüyle birlikte Johnny Cash bu şarkıyı piyasaya sürmüştür. Rick Rubin'in prodüktörlüğünde farklı sanatçıların şarkılarını da yorumlayarak piyasaya sürdüğü dönem vardı. İşte Rusty Cage de Soundgarden şarkısını da kendi versiyonuyla böyle yorumlamıştı ki bence şahane. Hani bizi geçti, Chris Cornell de duyduktan sonra şarkıyı, Johnny Cash versiyonunu, bu versiyonunu onur duyduğunu, gurur duyduğunu söylemişti ve ona kendisinden daha çok yakıştığını, doğa esaretin bedelini daha iyi anlattığını da söylemişti verdiği röportajlardan birinde. Şimdi Kings of Leon'a devam edelim.

Caleb Plowin. Zamanında işte Los Angeles'ta bir doğum günü partisi düzenleyecek. Arkadaşlarına diyor ki partiden önce, şaka yollu, Rachel Bilson partime gelse başka da bir şey istemem diyor. Sonra kulübe bir giriyorlar, doğum günün yapılacağı, yani tesadüf eseri, Rachel Bilson orada. Bunun üzerine She's Not My Party hikayesi oradan çıkıyor. Rachel Bilson da kim? The O.C. dizisinden en böyle hemen aklımıza gelebilecek. O yüzden şöyle devam ediyorum.

dizide çalan şarkılara bakıyorum da yani hani dönemini bırakın şu anda bile önümüze koysalar bayılacağımız diye düşünüyorum. 2003-2000 yılları arasında bir OST yayınlanmış bize de CNBC'de. Yani OST'nin Champagne Supernova'sından ama en bilinenlerinden Jeff Buck ve Hallelujah idi elbette. Finley Quay'ler, Keen'ler, Future Heads'ler, Placebo Running Up That Hill yorumuyla, Nada Surf'in If You Live, Beastie Boys öyle uzuyor tabii yani sezon sezon olduğu için şimdi hepsini söylemeyeyim ama Depeche Mode'a devam edeceğim. 96.2 Radyo Eksen'de yayına. Sabah programı bu dinlemekte olduğunuz. Şöyle, Rachel Bilson'la Adam Brody sanki evlenmiş gibi geldiler ama bütün dizileri birbirine sokmuşum ben. Adam Brody Leighton Meester ile evlenmiş. O da kim? Evet, Gossip Girl'deki Blair'le. Böyle çok benzettim herhalde.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz'tır. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Mystify, In Excess 1987 albümleri Kick ile birlikte yayınlanmıştı. Geçen gün videosu tekrar karşıma çıkınca, yani zaten muhteşem bir şarkı ama klibiyle birlikte izlendiğinde bir kat daha artıyor.

bir şeye benziyor dediklerimizden yıllar içerisinde. Zaten kendileri de şarkının girişinde 4-7-3-6-2-5-1-2-4-9-9-8-8 dizesi var ya, girişinde zaten söylediği yer. Neyse, mesela buralarda falan. Orada ya zaten yıllardır, yüzyıllardır hatta kullanılan klasik akor dizimine doğrudan bir gönderme yapıyorlar. Bu modern zamanlarda yeniden tamamen sıfırdan bir şey yapmanın aslında ne kadar zor, hatta birçok yerde imkansız olduklarını söylüyorlar. Ya melodinin de aslında ödünç alındığını zaten kendi şarkılarında da dizelerinde de itiraf ediyorlar. Homage Mad High Club 96.2 Radyo Eksen'deydi. Sabah programını dinliyorsunuz Radyo Eksen'de. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar size eşlik edeceğim. Je suis le poinçonneur des lilas. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre. Drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste tous les extraits.

0: Radyo Eksen'de Şarkıran yayında. İşe giderken enerjine altın bir dokunuş yap.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Umran
2: Oto Ekspertiz. Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz şimdi. 26 yaşında hayatını kaybeden Ural kökenli şair Boris Rizzi'ye adanmış Boris Rizzi şairine sahne ithafı adlı gösteri dün olduğu gibi bugün de Paribu Art'ta seyirciyle buluşuyor. Rusça olarak sergilenecek oyunun başlama saati 20.
2: Sen Amerikalısın, sen karşına kim çıksa dostunu zannedersin.
3: Biliyor musun Maria? Ancak putalar düşmanlığı mezara kadar götürür.
4: Kim söylemiş bunu?
3: Confucius.
1: İki efsane orkestra şefinin hikayesini sahneye taşıyan Devlerin Savaşı oyunu 24 ve 25 Haziran tarihlerinde Paribu Art sahnesinde.

Harry Bouart'ın Summer Vibes etkinliği kapsamında 26 Haziran'da Cabbar sahne alıyor. Farklı coğrafyaların ve yolculukların izlerini taşıyan müziğinde samimi sözleri, güçlü melodileri ve kendine özgü yorumuyla öne çıkan Cabbar, 26 Haziran Cuma akşamı Paris Bouart'ta. Paris Bouart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Bouart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paris Bouart sundu.

Fransızca orijinalinden sonra Everly Brothers, Elvis Presley, Bob Dylan, Willie Nelson, George Harrison tarafından yorumlanan Let It Be Me 96.2 Radyo Eksen'deydi. En bilinenlerinden şüphesiz. Belki de en beğenilenlerinden. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Kansas'ta devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programı bu, dinlemekte olduğunuz Gülşah Güray ben. Ve saat 10'a kadar buradayım Eksen Stüdyosu'nda sizlere eşlik.

Aslında yeni albüm Songs From The Wedding Cake adında bir albüm piyasaya sürdüler. Hatta daha sürecekler, pardon. 2 Ekim'de yayınlanacak 6. stüdyo albümleri, ama biz eskilerden Charlemagne'i dinledik. Öncesinde Freddie Mercury, Living On My Own, 96.2 Radyo Eksen'deydi. 8:20 geçiyor saat. Sabah programı bu, dinlemekte olduğunuz radyolarını yeni açanlar varsa eğer, günaydın. Gülşah Güray ben. Ulaşmak isterseniz programa bana, belki mesela hafta sonu izlediğiniz, çok hoşunuza giden, önereceğiniz kitap, film, dizi, neyse, ya da sergi, bilmiyorum, varsa yazabilirsiniz. Ya da karşınıza çıkan albümler de elbette ne kadar hoş olur. Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Buradan bana ulaşabilirsiniz eğer isterseniz.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: İstasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla.
1: Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
0: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
6: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlıyor.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
9: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Pen Bi Jeong. Onun Mayıs ayında piyasaya çıkan şarkısıydı Tomato Baby, 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz. Bu da 19 Haziran'da yayınlanan Daydream Radio albümündeki şarkılardan ilk yayınladığı, albümde tanıttığı şarkısıydı. Single olarak Tomato Baby'yi çıkartmıştı ki sevgilinize, partnerinize taktığınız böyle, nasıl söyleyeyim, lakaplar vardır ya. İşte bu, domatesim benim. Hiç olmayacakmış onun gibi bir şey. Tomato Baby oymuş. Henbi 96.2 Radyo Eksen'deydi. Geçen hafta da çalmıştım kendisine yenilerden. 8.36 saat. Radyo Eksen sabah programı bu, dinlemekte olduğunuz Cure'la devam ediyoruz. Why can't I be you? Şimdi sırada Radyo Eksen sabah programında.

0: elemanlarıyla da iletişime geçmemiştim ama ben çok beğendim. Gelen yorumlar da öyle. Yasasin Gem'le birlikte bu Sabahattin Ali şiirinin yorumunu dinledik. Geçmiyor günler. 96.2 Radyo Eksen'deydi.
1: Gülşah Güray. Gülşah Güray yayında.
2: 96.2. 96.2.
1: Radyo Eksen. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: döngüye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Bulb Babies. Öncesinde Todd Rundgren'den I Saw the Light'ı dinledik. 96.2 Radyo Eksen'de. Sabah programında. Pulp ardından The Auteurs dinleyeceğiz. Lights Out'la devam ediyoruz yayına.

New Order Temptation. Ardından The Early Years'a devam edeceğiz. İngiliz psychedelic space rock grubu The Early Years yeni albümlerini Sonic Cathedral etiketiyle yayınladılar. Modern Moonlight adını taşıyor. Üçüncü uzun çaları bu grubun The Early Years. Grubun ismi bu albümden, yenilerden A New Way of Living dinlemeye başladık.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Mike Lanegan, I'm Not the Loving Kind dinledik. Radyo Eksen'de sabah programına Temple of the Dog'la devam ediyoruz. Hunger Strike şimdi sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de bugün de programın sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Gülşah Güray ben. Hafta içi her gün saat 7-10 arası sabah programını sizler için hazırlıyor, sunuyorum. Yarın birlikte yapacağız listeyi her salı olduğu gibi. Bugünlük bu kadar. Kendine kapatıyorum. Don't say no. Dinlemeye başladık. İyi bakın kendinize ve dikkat edin. Görüşürüz. Hoşça kalın.

0: I try to sit and compose. It happened just the other day. When through the open balcony door, I was transported away.
1: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Jöle ile Kıbrıs.

0: Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
8: Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

22 Haziran Pazartesi herkese iyi haftalar diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16.7'deki Radyo X'de eşlik edeceğim sizlere. 1999 yılından Magnetic Fields şarkısı açtı bugünkü programı. 69 aşk şarkısından oluşan 69 Love Songs albümlerinde yer almıştı. Crazy For You But Not That Crazy takibinde Modest Mouse sırayı alacak. 5 yıllardan sonra yeni bir Modest Mouse albümü geldi bu sene. And Razor and Maze isimli 8. albümlerini bu ay başında yayınladılar. Bu albüm aynı zamanda 2022 yılında hayatını kaybeden kurucu üyelerden davulcu Jeremiah Green'in vefatının ardından yayınlanan ilk Modest Mouse albümü oldu. Bu albümlerinden Life is a Dream.

Albümleri Bingo bu ay ortasında piyasaya sürüldü. Kanadalı topluluk La Security ve yeni şarkılarından Na Na. New York merkezli grup Phenomenal Hand Club Band sırayı alacak 2009 yılına ait ilk albümlerinden 15 to 20.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.

Lambrini Girls takibine Avustralyalı topluluk Emily and the Sniffers Radyo Eksan'daydı. 2 sene öncesine ait Cartoon Darkness isimli 3. albümlerinde yer almıştı Chewing Gum. Wet Leg'le devam edeceğiz. İngiliz grup bu sene ilk kez ülkemizde konser verecek. 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek Babylon Sound Garden Festivali kapsamında sahne alacaklar. Wet Leg dışında Jack White, The Kills, Radio Free Alice, Tomorrow ve daha fazlası Babylon Sound Garden'da sahne alacak isimler arasında. Geçen yaz yayınladıkları Moisturizer isimli ikinci albümlerinden bir şarkıyla devam ediyoruz. CPR.

0: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
4: uzmanı. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

2014 senesinden bir Lana Del Rey şarkısıydı. Ultraviolence isimli 3. albümde yer almıştı. Black Keys'den Dan Auerbach'ın prodüktörlüğünü üstlendi. Şarkısı Shades of Cool. Bir New Order cover'ı var sırada. Chromatics yorumuyla Ceremony.

Her sene en az bir albüm yayınlayıp birden fazla işbirliğine imza atan Ty Segall'dan bu sene de yeni bir albüm geliyor. 28 Ağustos'ta çıkaracağı Chrome isimli yeni albümden paylaştığı şarkısı Black Paint Radyo X'tandaydı. Prodüktörlüğünü Ty Segall'ın üstlendiği yeni White Fence albümü Orange'dan bir şarkıyla devam ediyoruz. Blind Your Sun.

Üçüncü solo albümü Oh Yeah 17 Temmuz'da yayında olacak. İnternet grubunun gitaristi Steve Lacy ve yeni şarkılarından Nice Shoes takibinde Steve Lacy'nin grubu The Internet ile devam ediyoruz. Los Angeles merkezli grubun 2018 yılına ait son albümleri High Mind'de yer almıştı. Roll Burbank Funk.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatı.

0: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

1978 yılındaki çıkış single'larıydı Human League ve Being Boiled. Londralı üçlü PVA var sırada, bu sene başında No More Like This isimli ikinci albümlerini yayınladılar. Dinleyeceğimiz şarkı ise 2022 senesine ait ilk albümleri Blush'ta yer almıştı, Bunker.

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Seattle'dan bir grup Low Hums açtı 3. ve son saati. 2024 yılında yayınladıkları single'dı Sugar Cube. Yine Seattle'dan bir toplulukla devam edeceğiz. Telehealth sırayı alacak. Geçtiğimiz ay Green World Image adlı ikinci albümlerini piyasaya sürdüler. Yeni plak şirketleri Sub Pop'tan yeni albümlerinden Kokomo 2.

12 sene öncesinden Pure Extracts'ıydı Make You Want Me. Dent May sırayı alacak Amerikalı müzisyen 14 Ağustos'ta yeni bir albüm çıkarma hazırlığında bu albümüne ismini veren şarkısı The Big One.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Radyo Eksen rock tarihinde bugünü sunar.
2: 22 Haziran 1936. Amerikalı müzisyen, söz yazarı ve aktör Kris Kristofferson, Texas'ta dünyaya geldi.

0: Radyo Eksen rock tarihinde bugünü sundu. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla.

2012'de kurucu üyelerden Adam Yakın vefatıyla dağılan Beastie Boys üyelerinden Mike D ilk solo albümünü çıkarma hazırlığında 28 Ağustos'ta piyasaya sürülecek Thank You isimli ilk solo albümü. Bu albümünde oğulları Skyler ve Davis'la çalıştı. Ev stüdyosunda kaydettiler bu albümü. Mike D ve yoldaki ilk solo albümden paylaştığı single'ı What We Got. 20 Temmuz'da İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak Belfast kökenli üçlü Kneecap var sırada. Get Your Brits Out.

0: Native sings into a smoking gun.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Fontaine's DC Here's the Thing takibinde Danimarkalı topluluk Ice Age Radio X'deydi. Geçtiğimiz ay yayınladıkları For Love of Grace and the Hereafter isimli 6. albümlerinden paylaştıkları bir şarkı The Week. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Az sonra Güven Yıldız'ın programını dinleyebilirsiniz. Bugünün kapanışını Big Audio Dynamite yapacak. Clash üyelerinden Mick Jones'un 1984 yılında kurduğu grubuydu Big Audio Dynamite. 1991 tarihli The Globe albümlerinden bir şarkı bugünün kapanışını yapıyor. Rush. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

herkese merhaba. Radyo Eksen burası pazartesi günlerden 22 Haziran saat 8'e dek. Her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. 90'lar sonundan Hooverphonic single'ı, Blue Wonder Powder Milk albümlerinden Eden'la bugünkü yayını açtık. Ardından Benjamin Clementine ve yeni single'ıyla programa devam ediyoruz. Eksen'de Pizza Mind.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.

Gordon Mox ve Matt Tonglu orijinal Block Party kadrosuyla kaydedilen son albüm 2012 yazında gelmişti. Four'dan Radyo Eksen'de dinledik Day 4. Falls'la şimdi program devam ediyor Birch Tree.

sen de 90'lardan bir hit single. Reef'in en başarılı kaydı diyebiliriz. Place Your Hands için özellikle akılda kalıcı gitar riffleriyle dönemin öne çıkan kayıtlarından biri olmuştu. Glow albümlerinden eksende dinledik Place Your Hands. Kısa bir araya gitmeden önce Interpol'le 2000'lere geçiyoruz. Come Here.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz'tır. Best Allianz. Radyo X'ten de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo X'ten.

Science günlerindeydik. Incubus, Radyo Eksen 96.2'de yeni saatin açılışını Summer Romance, Anti-Gravity Love Song'la yaptı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Sırada Red Hot Chili Peppers ve Walkabout.

Jack White'ın yaklaşık 2 hafta sonra gelecek yeni stüdyo albümü Frozen Charlotte ve bu albümün son single'ı Dollar Bill. Eksendesiniz. Black Keys yorumuyla dinliyoruz kısa bir ara vermeden önce bugünkü programa. Poor Boy, A Long Way From Home.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.
6: Beyrut sonrasında dinledik White Claws, Krungbin, Radyo Eksen 96.2'deydi. 17.30 sırada 90'ların tam ortasına ait bir şarkı var. Track albümlerinden dinliyoruz Radyo Eksen'de King Crimson ve One Time.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Radyo Eksen rock tarihinde bugünü sunar.
2: 22 Haziran 1948. Amerikalı multi-enstrümantalist müzisyen ve prodüktör Todd Rundgren, Philadelphia'da dünyaya geldi.

0: Radyo Eksen rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
3: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

2000'lerin en büyük çıkışlarından biriydi İngiltere'de Keane. İlk albümleri Hopes and Fears'la İngiltere'de albümler listesine direkt bir numaradan giriş yapmış ve 3 milyona yakın kopya satmışlardı. Everybody's Changing'i dinledik. Ardından saati K ile kapatıyoruz. Strange World.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz şimdi. 26 yaşında hayatını kaybeden Ural kökenli şair Boris Rizzi'ye adanmış Boris Rizzi şairine sahne hitabı adlı gösteri dün olduğu gibi bugün de Paribu Art'ta seyirciyle buluşuyor. Rusça olarak sergilenecek oyunun başlama saati 20.
2: Sen Amerikalısın, sen karşına kim çıksa dostun zanneder.
3: Biliyor musun Maria? Ancak bir putala düşmanlığı mezara kadar götürür.
4: Kim söylemiş bunu?
3: Confucius.
1: İki efsane orkestra şefinin hikayesini sahneye taşıyan Devlerin Savaşı oyunu 24 ve 25 Haziran tarihlerinde Paribu Art sahnesinde.

0: Harry Bouart'ın Summer Vibes etkinliği kapsamında 26 Haziran'da Jabbar sahne alıyor. Farklı coğrafyaların ve yolculukların izlerini taşıyan müziğinde samimi sözleri, güçlü melodileri ve kendine özgü yorumuyla öne çıkan Jabbar, 26 Haziran Cuma akşamı Harry Bouart'ta. Harry Bouart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Harry Bouart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

Tom York düeti This Mess We Are In'in de yer aldığı ve Mercury Müzik Ödülü getiren PJ Harvey'e Stories From The City, Stories From The Sea albümünden Radyo Eksen 96.2'de dinledik A Place Called Home. Sırada yeni single'ıyla Johnny Marr var. Eksen'de Spin.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
6: uzmanı. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Everybody Scream. Eksen 96.2'de Florence and the Machine'den dinledik. 18.38'e dek ben Güven yayındayım. Yeni single'larıyla şimdi İngiliz ekip Blossoms radyolarınızda. Meet Me in Love.

Impala kariyerinin ilk günlerinden ekibin bol psych rock soslu single'ı. Elephant, XM96 2 ile dinledik. Kısa bir ara vermeden önce Black Rebel Motorcycle Club dinleyelim şimdi. Spread Your Love.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatı.

0: sitelerimizde. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Konser ritmini kahveyle birleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Mercy Mercy Me. XM96.2'de Robert Palmer'dan dinledik. 8'e dek ben Güven yayındayım. Arcade Fire ve imza işlerinden biri var sırada. Reflector.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Radyo Eksen rock tarihinde bugünü sunar.
1: 22 Haziran 1964. The Wake, Wedges and Mary Chain gruplarının eski üyesi, Primal Scream kurucu üyesi ve frontmeni İskoç müzisyen Bobby Gillespie, Glasgow'da dünyaya geldi.

0: Radyo Eksen rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
7: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

uzun zamandır çalmadığımın farkına vardım der. Eksen 96.2'de bugünkü playliste ekledim. Radiohead Hail to the Thief albümlerinden Eksen'deydi. Yeni Modest Mouse single ile bugünkü program devam edecek. Life is a Dream.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wetlag, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
1: Reklam.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: epe gir, çekilişe katıl.
1: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Bugünkü yayının sonundayız. Yarın saat 4'te. Ben Güven. Yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Verve sonrasında kapanışı Semisonic yapacak. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'ten herkese merhaba. Ben Çağlan. 2 saat boyunca burada olacağım. Bu akşamki Lanet'in açılış parçası Marilyn Manson'dan geldi. Benim en sevdiğim albümü 2007 tarihli Eat Me Drink Me'den bir parçaydı. If I Was Your Vampire. Sıradaki parça Deep Purple'dan gelecek. Deep Purple bu yıl dünya çapındaki festivallerin en büyük konuğu, çünkü kendileri veda turnesine çıktıklarını açıkladılar ve bu turneden önce yeni albümleri Limitless piyasaya çıktı. Bu albümden aynı zamanda klip parçası olan şarkıyı dinliyoruz. All I Got Is You.

Bu yıl turneye çıkacak olan bir başka grup, yine bir İngiliz grup, Iron Maiden. Kendileri en son albümleri Book of Souls'u 2015 yılında çıkartmıştı ve ardından uzun süren bir dünya turnesine çıkmışlardı. Nisan ayında bu turnenin ikinci ayağı başlayacak. Bildiğiniz üzere Iron Maiden bir kez daha turneye çıktığında aynı albüm için set listinde birkaç şarkıyı değiştiriyor. Bunda hangilerini değiştireceği belirsiz ama biz Book of Souls'tan bir parça dinleyelim şimdi. Shadows of the Valley.

Geçen yılın en iyi albümü metal dalında bence Metallica'nın albümüydü. Hardwired to Self-Destruct. Bu albümden Hollow on Fire şimdi lanette.

Tesla 80'lerin sonunda ve 90'ların başında oldukça nitelikli albümlere imza atmıştı. Fakat ondan sonra Seattle'da grunge akımının patlamasıyla birçok grup gibi Tesla da sessizliğe gömüldü. Fakat 2000'lerde yeniden faal hale geldiler ve 2008 yılında Forevermore adını taşıyan mükemmel bir albüm yayınladılar. Bu albümden bir parça dinleyeceğiz şimdi, Breaking Free.

96.2 Radyo Eksen'de geçtiğimiz günlerde son albümünü yayınlamış olan Mastodon var sırada. Emperor of Sand adını taşıyan bu albümden iki parça dinleyeceğiz şimdi. Önce Show Yourself ki bence albümün en iyi parçası. Hemen ardından Jaguar God.

İngiliz New Wave of British Heavy Metal akımının öncü gruplarından Praying Mantis'in tarihi 70'lerin sonuna kadar dayanıyor. 80'lerde birçok albüm yayınladılar fakat daha sonra bir çöküş devresi tüm o grupların yaşadığı gibi onlar da yaşadı. Fakat 2009 yılında çıkarttıkları Century albümü fanlarını da oldukça şaşırtan bir albümdü çünkü baştan sona iyi şarkılarla doluydu. Bu albüm Praying Mantis'in favori albümü oldu benim için. Bu albümden In Time'ı dinliyoruz şimdi. Şarkı aynı zamanda albümün açılış parçası.

2000'li yılların en ilgi çekici grubu benim için Hollandalı Devil's Blood grubuydu. Fakat grubun kurucusu, gitaristi Selim intihar edince Devil's Blood projesi de tarihe gömülmüş oldu. Onların The Time of No Time Evermore albümünden bir parça dinleyeceğiz şimdi. Queen of My Burning Heart.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'e Dream Theater ile devam ediyoruz şimdi. Dream Theater benim hiçbir zaman favori gruplarımdan bir tanesi olmadı. Fakat Belçika'da yaşayan bir arkadaşım Melis, onların hemen hemen bütün konserlerine gitmeye çalışan ve her görüştüğümüzde bana sürekli Dream Theater sevgisi aşılamaya çalışan bir arkadaşım. Şimdiki şarkı onun için gelecek. The Gift of Music.

Bildiğiniz üzere Pentagram bu yıl 30. yılını kutluyor ve bu bağlamda 5 büyük şehirde 5 akustik soundlu konser veriyor. Akustik adını verdikleri albümden bir parça dinlemeden önce Halloween dinleyeceğiz. Halloween'de 25. yılı adına Unanked adını taşıyan akustik bir albüm yayınlamıştı. Onların 2010 yılında yayınladığı bu albümden Perfect Gentleman şimdi lanette olacak. Hemen ardından Pentagram akustik adını taşıyan albümünden In A Sir Like An Eagle ile lanette.

Tıpkı Deep Purple gibi Finlandiyalı grup Him de bu yıl veda turnesine çıkacağını açıkladı. Haziran ayında başlayacak turne yılın sonuna kadar devam edecek. Şu an için birçok tarih açıklandı fakat birkaçı daha açıklanacak. Bunların içinde İstanbul'un da olması en büyük dileğimiz. Onların en çok tutan albümü 2001 tarihli Razorblade Romance albümüydü. Dünya çapında 2,5 milyon kopya sattı. Şimdi bu albümden Poison Girl lanette olacak.

Dinlediğiniz parça House of Lords'un geçtiğimiz günlerde çıkan Saint of the Lost Souls albümünden geldi, Harley Quinn. Şimdiki parça For My Pain'den gelecek, Dancer in the Dark.

Geçtiğimiz günlerde gitaristini kaybeden Y&T sırada onların Mean Streak adını taşıyan 83 tarihli albümlerinden aynı parçayı dinliyoruz.

kadrosunda bir başka kayıp yaşayan grubumuz Kramp. Kendileri geçtiğimiz günlerde bas gitaristi Nezih Onur'u kaybetti. Kramp bu sebeple bu ay içinde birkaç tane anma konserine çıkacak. Bunlardan bir tanesi 8 Nisan'da Kronik ve Abraxas grupları ile birlikte Karavan Rock Bar'da yapılacak. 8 Nisan Cumartesi günkü bu etkinlikte ben de banttan müziklerimle geceye destek olacağım. Şimdi Kramp'ın en sevilen albümü 2002 tarihli Lan Ne Oldu'dan Gitme'yi dinliyoruz.

96.2 Radyo Eksen'de lanettesiniz. Dinlediğiniz son iki şarkının ilki Year of the Goat'tan geldi, The Emma. Hemen ardından Tiamat dinledik. 97 tarihli albümlerine adını veren parça A Deeper Kind of Slumber lanetteydi. Şimdiki parça Dio'dan gelecek. Dream Evil albümünden bir parça, All the Fools.

Lanet'in son iki parçası peş peşe kulaklarınızda olacak. Bu şarkılardan ilki Queen Slay'ın Last Action Hero filmi için yaptığı ve hiçbir albümünde yer almayan Real World adlı parça. Kapanışta ise Savatage'dan, Streets albümünden bir parça Believe. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Radyo Eksen rock tarihinde bugünü sunar.
1: 22 Haziran 1971. Kanadalı müzisyen Joni Mitchell, Blue adlı 4. albümünü piyasaya sürdü.

Radyo Eksen rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.

stories.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Open up your door.